kuyusuna inmem cahilin. Ateşle oynarım halliceyim, manipüle yok iradeyim. Gül versem biliyorum dikeni, ateşten üflerim küllerini.